duna mahamise to bon nono mako uswele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ga radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhung ne radare dekele zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabuzi ne ke fin kadeyo radare deke esom na vuyo gururu mzalo jale.

Mesubana, a farafani, Glotto, Gubunu, Metal, Ocha Joglotua, Gigulotto Play, Gubunu get crani, Tulidi, Itumo, Medunganoro, Gigulotto Nungi Hanipa, the Gimbo, as a berry, Sonsoni, Mimbuno, Mamotufu, in Saint Lume, the Achita, Ganuglotua, Alo Akodogo, the Gamane, Anuro. Gowiti blagabunu nge klanyi ilol maswa tabani le nlinku igbaleku malayi ndiye mbunu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bafa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gikpara gennasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu budu ibusu inume malayi ndiye ganinga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yovo busu na saga kajangwa soa roa gani mbiye ni malayi gani ibala mesubana gani ibala giye roa ya mejime fata guno bunu fo la fe bal di otejo ombo krafanyo fata gani ilayagi fakre sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buo gamal ibaradang di itungo mamata dun fanyi mesubana mesana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangu soma ka kajangwa soa fak balim bi fetu be alo boy chatma nonu malakal ganim bi su meyi ganim igbala yayan mamela ma so atemi de ichicha ochajo alo to anyro ichicha gango alo to li anyro ajabunu atang fala ali goji blaga bunu ngekl ani ilol ma so gole mabunu me bal ismo wala ba baro wona tangi ajaba afara fani.